Yesu, hatırlarımda basu, vaktinde sinema çansı, inka vese imra dosu.